Selveser Efendimiz Hazreti Pir Efendimiz Selveser Efendimiz.

eğilir ve sal. Ay can, der meclisi aşikan, eğilir ve sal. Ay can, der